Açtım bu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ön bizim ikimiz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz, doğru.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ben seni.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
13: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın Şahane Ada. Naber milletim? Hepinize iyi haftalar diliyorum. Benim adım Sabahların Efendisi ve her zaman olduğu gibi Radyo Enerji'de haftanın ilk anonsunda böyle hemen geleneksel dinleyiciye bir hitap edeyim. İltifatla başlamak istiyorum müsaade ederseniz millet. Şu anda beni dinliyorsunuz. Çünkü bunun birçok sebebi var. Birincisi siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Haklısınız, kendime en iyisi dememeliydim. Belki iki tane en yeterli olabilirdi ama ben kendimi kontrol edemedim. Siz de tahmin etmişsinizdir. İkincisi, siz her şeyin en doğrusunu bilirsiniz millet. Yine bu durumda ben en doğrusu olmuş oluyorum. Ama dediğim gibi yani olan bu. Gerçekleri mi çarpıtayım ya, değiştireyim? Ne istiyorsunuz benden? Bitmek tükenmek bilmeyen taleplerinizle boğmayın beni ya. Rica ediyorum millet. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yapmak üzere yine haftanın ilk gününde sizlerle burada buluştuk. Ekibim hazır, her şey hazır, mikrofon hazır, müzikler hazır. Artık bundan sonra bir de yeni bir oluşuma gidiyoruz millet. Günün sorusu sizlerle olacak ha. Evet. Ama öyle bildiğiniz klasik sorular benden çıkmaz biliyorsunuz. O yüzden artık haftanın 5 günü biraz daha çalışarak her gün bir günün sorusunu belirleyeceğiz. Şu anda hediye mediye yok. Yok. Vallahi yok yani. Ön deneme çalışmaları bunlar. Eğer cevaplar fazla gelmeye başlarsa elbette sizlere güzel hediyeler olacak. Haberiniz olsun. Günün sorusunu da sizlerle paylaşalım. Şimdiden düşünmeye başlayayım millet. Eşinizin yaptığı ama sizin beğenmiş gibi yaptığınız en kötü yemek hangisi millet? Bunu soracağız. Instagram'dan cevaplayabilirsiniz. Sabahların Efendisi'ne direkt ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramız var biliyorsunuz. 0533-888-1010. Buraya da yorumlarınızı, cevaplarınızı yollayabilirsiniz. Eşinizin yaptığı ama sizin beğenmiş gibi yaptığınız en kötü yemek hangisi? Bak söz veriyorum, aramızda kalacak. Tamam mı? Hadi bakalım. Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Burası Enerji. Ne diyoruz? Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ayrılmayın. Az sonra buradayız.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Naber millet? Günaydınlar herkese, iyi haftalar diliyoruz. Nefis bir pazartesi sabahı ve her zaman yaptığımız gibi pazartesi şarkımızı söylememiz lazım. Öyle değil mi millet? Ezberlediniz mi? Ha? Hadi ezberlediyseniz birlikte söyleyelim. Eller direksiyonda, tempo tutmaya hazır. Haydi bakalım başlayalım. Pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi. Hep pazartesi, pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi. Hep pazartesi. Dün bir arkadaşımın doğum günüydü. Hadi gel seni yemeğe götüreyim dedim. Restoranta gittik. Yani böyle bir şey teklif ettim. Çünkü 3 aydır dışarıda yemek yemiyorum millet. Evet, neyse masaya oturduk. Menü geldi. Garson bir et getirdi bir tabağın içinde. Bunu size kızartayım dedi. Ne kadar dedik? 8500 lira dedi. Şimdi bakın millet, ben doktor değilim. Yani yalan söylemiş olmayayım ama çok kısa bir süre inmiş olabilir bana, biliyor musunuz? Yani ölümcül olmayan bir kalp krizi gibi bir şey geçirmiş olabilirim ben. Arkadaşım da son derece mütevazi bir çocuk. Ben bir porsiyon çökertme alayım dedi. Yani sizin anlayacağınız. Canımı çok zor kurtardım millet. Vallahi billahi. Hayır, şimdi anlamadığım şey şu. Bak, 4300 lira elektrik faturası geldi, parası geldi. İşte bir ay boyunca evim ışıl ışıl aydınlandı. Çamaşırlarım kurudu. Kaşarım, sucuğum dolapta buz gibiydi. Bilgisayarım stüdyom çalıştı. Yani iki katından fazlasını 12 dakikada besin olarak tüketme fikri. Bana göre değil arkadaşlar, kusura bakmayın ya. Ki ben bir et oburum biliyorsunuz. Bayağı bir et oburum. Yani hayvanlardan çok özür diliyorum ama çok sevgilim oldu. 21 yıldır evliyim. Hayatımdaki kadınlardan bana geriye kalan tek şey, yani kendimi erkeksi hissettirecek sadece et yemek kaldı. Vallahi ya, sadece bu kaldı. Bak, maç izlemiyorum, otomobil motorumdan anlamam, çapkınlığım yok. Yani bence 8500 liralık dana pirzolayı hak ediyorum ama bunun da önünde engeller var. Birincisi cimriyim. Ha, ikincisi hadi varsayalım son derece eli açık, savurgan, cömert biriyim. Fark etmez, öyle bir param yok. Yani siz hiç şöyle bir haber okudunuz mu? Ünlü radyo sunucusu sosyetenin müdavimi olduğu et lokantasında 3 kilo et yedi diye. Göremezsiniz. Göremezsiniz. Ne görürsünüz? Bülent Ersoy 2,5 kilo et yedi falan gibi, ama neden? Zengin çünkü. Zengin. Hayır, rica ediyorum. Yani radyo sunucularının iyi bir hayatı olduğuna dair hayallerinizi yıkmak istemem ama karınca kararınca idare ettirebildiğimiz minnak hayatlarımız var bizim millet. İşte bazı radyo sunucusu arkadaşlar görüyorum, iyi yaşıyorlar falan. Aileleri zengin onların ya. Yani eski mallarının ömür boyu yenilenme garantisi var onların ya. Ya diğer yanda benim kullandığım otomobil pert olduğunda o benim son arabam olacak. Evet, gayet, çünkü bir düşünelim. Ortalama bir otomobil kaç para? 1,5 milyon lira. Ya ben geçen gün taze kaşara 23 lira indirim gelmiş diye uzaktaki ucuzluk marketine 25 dakika yürüdüm millet. Dikkatinizi çekerim ya, Lefkoşa'da yaşıyorum. 77.800 Kelvin sıcaklık var. Ve bakın, bu hani söylediklerimin doğru olduğuna inanmanızı kolaylaştırayım. Zengin birisinin bu anlattığım şey hakkında bir fikri yok. Anlayamaz, anlattığım şeyin hayalini bile kuramaz millet. Şimdi Radyo Enerji'de imkansız hayallerin tutkusuz prensi, sabahların efendisi %100 canlı yayında, ayrılmayın. Kombos Otomotiv'den güzel haberler var. Bir sonraki anonsta görüşmek üzere millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
1: Film başlıyor ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Ali.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız daha renk kasmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Çok kötü giyiniyorum. Bunu bilinçli olarak yapıyorum millet. Yani ben öldükten sonra ah be abi sabahların efendisi de çok iyi giyinirdi diye değil, çok iyi radyo programı sunardı diye hatırlamak istediğimden ötürü. Beğeniyorsunuz ama biliyorum ya, benim programları seviyorsunuz arkadaşlar. En azından attığınız mesajlar bana bu hissiyatı veriyor. İyi ki varsınız, iyi ki beni dinliyorsunuz ya. Vallahi billahi. Ben açık konuşacağım. Bence benim baba olmamam gerekiyor. Sorun şu, 20 yaşında bir oğlum var. Yani artık iş işten geçti. Bazı şeyler için çok geç. Hayır, benim için çok bir problem yok. Sadece iyi bir kalp, iyi kalpli bir insanım ve yani oğlumu düşünüyorum. Çok daha düzgün, çok daha iyi bir babası olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Ay, çok da zeki değil sanırım. Beni çok seviyor. Ne yaptığını zannediyor bilmiyorum ama. Oğlum diyorum. Bu sevgi olayı diyorum oğluma. Karşılıklı olunca daha güzel. Yani başka birine seni seviyorum demeye ne dersin? Ya işin şakası tabii. Yani bence hepimiz yani evlatlarımızı delicesine seviyoruz, eyvallah. Ama bugün en az 15 sene boyunca yıllığı 1,5 milyon liradan okul parası ödeyen birinin sevgi duygusunu hissetmesi ne kadar mümkün olabilir artık? Yani onu konuşalım mı? İster misiniz bunu konuşmak? Bakın evlat sevgisine cimrilik karıştırmak istemezdim. Çok özür dilerim ama. Yani 21 yıl radyo sunucusu maaşıyla geçinmeye çalışınca maalesef oluyor. Oluyor. Ya çocukları da bilirsiniz ya. Ama baba, bütün arkadaşlarım o okula gidiyor. O zaman o çocukların anne babasına anne baba de. Biz de evinde sıcak bir çorba kaynayan, iyi kalpli ebeveyn arayışında olan, yani buna önem veren, değerimizi bilen bir çocuk bulalım kendimize. Ne dersin evlat? Ya şimdiki zamane çocukları gerçekten siniri bozucu ya. Hiç mi değer bilmezler ya? Hiç mi sorumluluk sahibi olamazlar ya? Hep kendi istedikleri ya. Hep benciller yani, farkında mısınız millet? Ya belki şu anda bana kızıyorsunuz ama bunlar gerçekler. Varsa aksini düşünen yazın bana ya. Vallahi billahi. Bir de şey yazın ya, artık günün sorusuna başladık biliyorsunuz. WhatsApp'tan ulaşıp cevap yazabilirsiniz. Instagram'dan ulaşıp cevap yazabilirsiniz. Direkt kapıya da gelebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Hani yüzüme bağırma şeklinde. Günaydın, ben sorunuzu cevaplamak üzere geldim. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Eşinizin yaptığı ama sizin beğenmiş gibi yaptığınız en kötü yemek hangisi? WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz bize. 0533-888-1010 WhatsApp numaramız. Ya da Instagram'da da günün sorusunu paylaştık. Yorum olarak da oraya yazabilirsiniz. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabında. Tabii gidip başkasına yazmayın yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Pekala, Kombos Otomotiv dedik. Aklımıza ne geldi? Çok güzel bir kampanya var. 140. yıla özel. Biliyorsunuz değil mi? Günlerdir söylüyorum ama bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Şimdi Kombos Otomotiv 140. yılına özel muazzam bir sürprizle karşınıza çıktı millet. Lüksün, gücün ve teknolojinin zirvesi. Yepyeni 2026 model Mercedes GLE şimdi Kombos showroomlarında. Evet, ister tasarruf ve performansı bir arada sunan GLE 300, ister gücüne hayran kalacağınız GLE 450 dizel hibrit 4matik. Ve sıkı durun, bu rüya araçlar 78.200 TL'den başlayan çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Hayat bir kere yaşanır be millet, lüksü ertelemeyin. Bugün Kombos Otomotiv'e uğrayın. Vakit ayırın ve gidin. Tüm detayları orada zaten size anlatacaklar. Ya da gidemiyorsanız hemen bir yere not edin. 0533-866-1310'u arayabilirsiniz. Kombos Otomotiv'le yolunuz her daim açık olsun millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
5: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
6: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
7: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Şık.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın Arşana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve bendeniz sabahların efendisi. Hafta içi her gün buradayım biliyorsunuz. Pazartesiden cumaya kadar yanı başınızdayım. Saatler 7'yi gösterdiğinde ekiple beraber geliyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve sizler tam yola çıktığınızda hop badanak buradayız. Amacımız belli, yüzünüze tebessümler kondurmak, yolculuğunuzu biraz daha keyifli hale getirmek. Özellikle pazartesi sabahlarının ne kadar zor bir sabah olduğunun bilincindeyiz ve ona göre de tüm hazırlıklarımızı yapıp işe gidene kadar yanı başınızda olmak için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. İyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz, iyi ki sabahların efendisini tercih ettiniz. Her zaman söylediğim gibi siz benim iyi kimsiniz. Şimdi erkeğin bir handikapı var ve şu anda beni dinleyen kadınların %99'u içinden şöyle diye geçiriyor. Erkeğin bir handikapı mı var? Sen öyle zannet cahil çocuk. Her neyse, konuyu saptırmayın hanımlar, rica ediyorum. Biz erkeklerin kadınlar gibi bir biyolojik saatimiz yok. Yani çok ileri yaşlara kadar çocuk sahibi olabiliyoruz. Bu gerçeği yatsıyamayız değil mi?
3: Yatsıyamayız sabahların efendisi.
0: Aha, benimle hemfikir olduğunuzda sizi daha çok seviyorum dinleyiciler. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İkinci handikapımız biz erkeklerin. Hah diyor dinleyen kadınlar. İkiye geçti, saymaya başladı. Dökül bakalım cahil oğlan. Anlat, dök içini. İkinci handikapımız şu. Mesela bir kadının çocuk sahibi olup bundan haberi olmaması, farkında olmaması neredeyse imkansız diyebilir miyiz? Deriz. Biz erkekler ise ömür boyu bir yerde çocuğumuz olduğundan bir haber yaşayabiliriz. Yani kimse söylemezse, haber vermezse nereden bileceğiz Öyle değil mi? Yani ben kadın olsam mesela bana haber vermem. Hayır, yani maddi manevi ne faydam olacak ki? Abesle iştikal olur bana haber vermek. Ne gerek var ya? Anladın? Ya bakın, açık konuşacağım. Ben sırf bu paranoya yüzünden yani 112 ilişki yaşadım. Bir gün bir yerden bir evlat çıkabilir tehlikesine karşı hiç zengin olmayı denemedim. Evet, hep kıt kanaat, yeteri kadar, olduğu kadarıyla idare ettim. Ha, yani evim var mı? Var. Ama yanında ne bileyim Girne'de iki dönüm arazi mesela, yok öyle şeyler bende. Ne bileyim büyük bir şirketin %1, %2 hissesi, yok. Yok, hiç öyle işlere girmedim. Ya baktım biraz zenginleşiyorum. Hemen gittim böyle saçma sapan, yani hiç ihtiyacım olmayan 3000 euroluk hiç kullanmayacağım yüzücü paletleri falan aldım. Yani anlayacağınız. Ha, illaki beni yaftalamak istiyorsanız buyurun yapın. Evet, bendeniz sabahların efendisi. Haberim olmayan olası çocuklarımdan ileride haber almamak için servet edinmemeyi seçmiş, bencil, tembel ve duyguları alınmış bir bireyim, tamam mı? Ve şunu da eklemek isterim. Ben değil, beni bu hale getirenler utansın. Tamam mı? Hadi bakalım, ilk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Olympia Seaside Sabahların Efendisi'ni sunar.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydın milletim. Günaydın Arşana'da. İkinci saatin startını verdik. Olimpia Seaside Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Günlerden pazartesi, ilk saatte söyledik, ikinci saatte de söylememiz lazım. Neyi diye merak ediyorsunuz? Tabii ki pazartesi şarkımızı. Hazırsanız birlikte söyleyelim mi? Ezberlemiş olmanız lazım. Hadi başlıyoruz. Pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi. Yep, pazartesi, pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi. Hep pazartesi. Ah, Kıbrıs'ın favori pop müzik kanalı Radyo Enerji'de bendeniz Sabahların Efendisi %100 canlı yayındayım. Ve bu program bu kanalda her gün yayınlanan ilk canlı sunulan program. Tabii çalışma arkadaşlarıma yaptıkları yayınlar için çok teşekkür ederim. Yani öyle dünyayı falan kurtarmadılar ama ellerinden geleni yapıyorlar. Ne diyeyim? Hayır, ne yapabilirler ki? Bir mikrofonla değil mi? Ne yapsınlar? Mikrofonu ellerine alıp kötüleri dövüp iyileri okşasınlar mı onu? Anlamadım ki. Ya bizim de sınırlarımız var arkadaşlar. Yani radyoda üstelik bence bugün elinizde profesyonel bir radyo yayın mikrofonuyla birilerine değmeye çalıştığınızda ispatlayamam ama yemin edebilirim ki tutuklanabilirsiniz. İspatlayamam, yapan olmadı çünkü. Değişik fikirlerim var ben. Değişeyim biraz. Yani benim kendim dahi uygulama şansım olmayan böyle deli deli fikirler. Mesela bak, yarın kovulsam Radyo Enerji'den bunu kabul etmeyi düşünmüyorum ben. Evet, yani düşünsene, yayın yönetmenim Tolay Çelebi kovuldun Sabahların Efendisi diyor. Sanmıyorum tatlım diye cevap veriyorum. Pardon Sabahların Efendisi, kovuldum diyorsun sana. Hayır saçma sapan konuşma lütfen, yarın sabah görüşürüz Tolay. Yani bak, en iyi ihtimalle anlamazdan gelirim. Tolaycığım, yani kovuldun derken tam olarak ne demeye pardon çalışıyorsun? Yani bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun sen? Ya çok değişeyim ya. Evet, çünkü çok acayip bir ailede büyüdüm millet. Hiç de hoş bir çocukluk geçirmedim ama ilginç olan, yani çocukken alternatif bilmediğim için normal olanın, yani kendi evin olduğunu düşünüyorsun ya, anladın? Sonra bir gün bak, ablamın bir sınıf arkadaşı bizde kaldı bir gece. Bir panik atak geçirdi, o zaman anladık biz ablamla. Bak, 9 yaşında da hani öyle kolay kolay panik atak geçirmez bir çocuk normalde. Değil mi? Ne yapar? Ağlar filan. Yani bu bayağı klinik panik atak geçirdi, anladın? Şimdi bir yandan da bana garip gelmiyor olanlar evde. Şey dedim, ne oldu kızım? Hiç gece yarısı kavga eden anne baba görmedim. Hadi gel gel. Gel yürüyüşe çıkalım. Rahatlarsın sen. 9 yaşındayız ha. Ya yok be kızım. Sen valize bakma. Bir yere gittiği yok kimsenin. O valiz hep dolu. Hep hazır. Gözdağı vermek için babama. Annemin kullanmadığı eşyaların içine doldurduğu eski, kullanılmayan bir valiz o. Ağlama bak, sinirleniyorum ya. İlk defa mı görüyorsun aile sen ya? Allah Allah. Bazen konuştuklarıma anlam da veremiyor olabilirsiniz millet. Sizi anlıyorum. Bunun temel sebebi kafamın içindeki sesleri sadece ben duyuyorum ya. Siz duymuyorsunuz. Ben duyuyorum ama pek de dinlememeye çalışıyorum. Belki de çok önemli, değerli bilgiler aktarmaya çalışıyor kafamın içindeki sesler. Ama hani genelde bu kafa içi sesler, işte şimdi git Roma'yı yak, binayı havaya uçur gibi tatsız şeyler söylüyor. Dinleme lazım, dinlemiyorum abi ben onları. Karışmıyorum. Hayır, bu kafanın içinden gelen seslerin hep yıkıcı ve kötü şeyler yapmamızı emrediyor değil mi? Ama öyle olmamalı ya. Ya bir kere de ne bileyim, hani git Hasan'ı öp falan gibi diyen bir ses yok mu kimsenin kafasında? Melisa'ya kur ya. Bak, bence insanların bir kısmı kötü niyetlerine kılıf bulmak için kafamın içindeki ses söyledi diyor. Ben inanmıyorum. Yani pozitif mesajlar veren sesler olmadığına inanmıyorum abi. Ya bir kez bile mi? Yani birinin kafasının içindeki kontrol edemediği bir ses. Melisa şimdi git ve bir tencere lezzetli etli yaprak sarması pişir demedim ya bir kere. Ya arkadaşlar istatistik olarak imkansız, anladın mı? Yani hepsinin şurayı indir burayı parçala demesi. Yani 13.4 milyar yıllık evrenin tarihinde bir kafa içi sesi, bir istenmeyen kimlik, o bir ikinci kişilik olmadı mı? Ha? Her şeyin ilacı var arkadaşlar ya. Vallahi billahi ya, samimi söylüyorum. Ne diyeyim ya, ne diyeyim ya. Ya alt benliğimizin bize ne bileyim anne usulü köfte tarihi vermesini sağlayan bir antidepresan, bir sakinleştirici bir şey bulamadılar. Pes bir arkadaş ya. Bak nereden baksan 100 senedir laboratuvardasınız kanka. Yani bilinçaltına yemek tarifi verdiremiyorsanız hala dükkanı kapatır gidersiniz ya. Vallahi gidin bence. Alt benlik, iç ses, bunların hepsi bende var ya. Vallahi billahi. Pekala millet, ikinci saatin startını verdik. Olympia Construction'la beraber muhteşem bir yaklaşık 40 dakika daha sizleri bekliyor. Ama çok özel bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü büyük bir fırsat var arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs vatandaşları Olympia Seaside'da muhteşem avantajlara sahip. Vallahi billahi ya, şaka yapmıyorum. Adamlar resmen Kıbrıs'ta ev sahibi olmayan kalmasın diye kampanya yapmış. Hadi sıkı durun, kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel Olympia Seaside'da tam %10 indirim var. Öyle %10 ufak bir rakam diye düşünmeyin ha. Yani bir evin total fiyatını düşünürseniz %10 iyi bir indirim ha. Hani o epey hayalini kurduğunuz, denize sıfır böyle ah şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam varsa işte o yaşam şimdi size özel indirimli. Ay tamam da içinizden şöyle diyor olabilirsiniz ya, tamam da sunucu parçası bak. Devir ekonomi devri, peşinatı faizi ne olacak bunun dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, Olympia Construction hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak sadece %20 peşinat yeterli. Evin kapısını aralamak için %20 peşinat ödüyorsunuz. Geri kalanı ne olacak derseniz tam 36 ayda vade yapıyorlar.
1: Peki ya faiz sabahların efendisi?
0: Sıkı tutun o zaman. %0 faiz. Yanlış duymadınız, faiz maiz yok. Sıfır, bayağı yazıyla sıfır arkadaşlar. Yani peşinat minnacık, vade uzun, faiz yok. Üstüne bir de %10 Kıbrıslı indirimi. Vallahi bu fırsatı kaçıran sonra çok üzülür, benden söylemesi millet. Telefonlar kilitlenmeden, hatlar kopmadan hemen yerinizi ayırtın. Hadi veriyorum numarayı, yazın. 0539 111 90 90. Bir kez daha söyleyeyim, 0539 111 90 90. Ya da ne bileyim, daha detaylı bilgi almak için www.olympiaconstruction.com adresinde ziyaret edebilirsiniz.
2: Unutulmayanlar enerjide.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999. Bike, always be with you.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Benim adım Sabahların Efendisi ve her zaman olduğu gibi Radyo Enerji'de haftanın ilk gününde böyle hemen geleneksel dinleyiciye bir hitap edeyim. İltifatla başlamak istiyorum müsaadenizle millet. Evet. Şu anda beni dinliyorsunuz. Çünkü bunun birçok sebebi var. Birincisi siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Evet, haklısınız. Kendime en iyisi dememeliydim. Belki iki tane en yeterli olabilirdi ama ben kendimi kontrol edemedim. Siz de tahmin etmişsinizdir. İkincisi, siz her şeyin en doğrusunu bilirsiniz millet.

0: kadar dedik? 8500 lira dedi. Şimdi bakın, ben doktor değilim. Yani yalan söylemiş olmayayım ama çok kısa bir süre inme iniş olabilir, biliyor musunuz bana? Yani ölümcül olmayan bir kalp krizi gibi bir şey geçirmiş olabilirim. Arkadaşım son derece mütevazi bir çocuk. Ben bir porsiyon çökertme alayım dedi. Yani sizin anlayacağınız, canımı zor kurtardım arkadaşlar. Hayır, şimdi anlamadığım şey şu. 4300 lira elektrik parası geldi, faturası geldi. Yani bir ay boyunca evim ışıl ışıl aydınlandı. Çamaşırlarım kurudu, kaşarım, sucuğum dolapta buz gibiydi. Bilgisayarım, stüdyom çalıştı. Yani iki katından fazlasını 12 dakikada besin olarak tüketme fikri... Yani bana göre değil arkadaşlar, kusura bakmayın ki ben bir et oburum, bunu biliyorsunuz, bayağı bir et oburum. Yani hayvanlardan çok özür diliyorum ama çok sevgilim oldu, 21 yıldır evliyim. Hayatımdaki kadınlardan bana geriye kalan tek şey, yani kendimi erkeksi hissettirecek sadece et yemek kaldı. Evet, sadece bu kaldı. Vallahi maç izlemiyorum, otomobil motorundan anlamam, çapkınlığım yok. Yani bence 8500 liralık dana pirzolayı hak ediyorum ama... Bunun da önünde engeller var. Birincisi cimriyim. İkincisi hadi varsayalım son derece eli açık, savurgan, cömert biriyim. Ama fark etmez, öyle bir param yok. Yani siz hiç şöyle bir haber okudunuz mu? Ünlü radyo sunucusu sosyetenin müdavimi olduğu et lokantasında 3 kilo et yedi diye. Göremezsiniz. Göremez. Ne görürsünüz? Bülent Ersoy 2,5 kilo et yedi falan gibi. Neden? Zengin çünkü. Zengin. Yani rica ediyorum, radyo sunucularının iyi bir hayatı olduğuna dair hayallerinizi yıkmak istemem ama karınca kararınca idare ettirebildiğimiz minnak hayatlarımız var biz. Şimdi bazı radyo sunucusu arkadaşlar görüyorum, iyi yaşıyorlar. Ailesi zengin onların, millet. Ya evet, eski mallarının ömür boyu yenilenme garantisi var onların. Diğer yanda benim kullandığım otomobil pert olduğunda o benim son arabam olacak. Gayet, çünkü bir düşünelim. Ortalama bir otomobil kaç para? 1,5, yani max 2 milyon lira. Ya ben geçen gün taze kaşara 23 lira indirim gelmiş diye uzaktaki ucuzluk marketine 25 dakika yürüdüm, millet. Ya dikkatinizi çekerim, Lefkoşa'da yaşıyorum. 7800 Kelvin sıcaklık var. Ve bakın, bu söylediklerimin doğru olduğuna inanmanızı kolaylaştırayım. Zengin birisinin bu anlattığım şey hakkında bir fikri yok. Anlayamaz ya, anlattığım şeyin hayalini bile kuramaz. Anlatabildim mi? Hadi bakalım. Şimdi Radyo Enerji'de imkansız hayallerin tutkulu prensi, sabahların efendisi, %100 canlı yayında. Ayrılmayın, daha sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Günaydınlar millet. Kulaklarınız bende olsun şimdi. Çünkü şimdi size Akdeniz'in en prestijli yatırım fırsatından bahsedeceğim. Alanya'nın güvenilir markası Olympia Construction, Kuzey Kıbrıs'taki ilk ve en iddialı projesi Olympia Seaside'la karşınızda. Lefke'de Gazivere'nin büyüleyici doğasında denize nazır 8600 metrekarelik alanda yükselen bu projede 4 blokta toplam 336 modern daire yer alıyor. 2 açık havuz, kapalı havuz, sauna, fitness salonu, multikort ve açık hava sineması gibi premium sosyal olanaklarla her gününüz tatil tadında geçecek. Jeneratörden ısı ve ses yalıtımlı çift camlara, 7/24 kamera sisteminden kontrollü site girişine kadar hayat kalitenizi artıracak tüm teknik ve güvenlik altyapısı hazır. Hem sakin bir yaşam hem de geleceğe dönük güçlü bir yatırım arayanlar. Programımızın sponsoru Olympia Construction kalitesiyle tanışmak için geç kalmayın ve Olympia Seaside'da yerinizi şimdiden ayırtın millet. Detaylara ulaşmak için hemen söylüyorum, www.olympiaconstruction.com adresinden tüm bilgileri alabilirsiniz. Ya da size bir telefon numarası verelim, belki oradan da ulaşmak istersiniz. Yazıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hemen söylüyorum, 0539-111-9090'ı arayarak, iletişime geçerek tüm bilgileri, tüm kampanyaları, tüm fırsatları oradan öğrenebilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum, 0539-111-9090. Bu arada daha da önemli bir detay, Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına Olympia Seaside projesinde %10 indirim. Bakın bir kez daha söyleyeyim, bu kampanya duyuldukça o telefonlar susmayacak. Sonra vay efendim, denize sıfır daire kalmadı, vay ben kaçırdım, vay vaylar bana. Ağlamak yok, elinizi çabuk tutun, hemen telefonunuza sarılın, 0539-111-9090'ı arayın millet.
1: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Millet, sabahların efendisi %100 canlı yayında. Bu bizim bugünkü son anonsumuz. Ve burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu, Radyo Enerji. Ve bu sabahta benim canlı yayınımı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani ben öyle hani müşterisinin kıymetini bilmeyip ayağını dükkandan kesen nankör işletmecilerden değilim. Onu bilin de. Yani her zaman bildim değerinizi, inanın bana. Ya aynı şeyi, yani bu değer bilme meselesini İlişkilerim ve evliliğimde de yapabilseydim bugün çok daha zengin bir insan olurdum ben. Evet. Ben çok kötü giyiniyorum. Bunu bilinçli olarak yapıyorum. Yani ben öldükten sonra ah be abi sabahların efendisi de çok iyi giyinirdi diye değil, çok iyi radyo programları sunardı diye hatırlanmak istediğimden ötürü. Açık konuşacağım millet. Bence benim baba olmamam gerek. Sorun şu, 20 yaşında bir oğlum var. Yani artık iş işten geçti. Bazı şeyler için artık çok geç. Hayır, benim için çok bir problem yok. Sadece iyi kalpli bir insanım ve yani oğlumu düşünüyorum. Çok daha düzgün, çok daha iyi bir babası olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Çok da zeki değil sanırım. Beni çok seviyor. Ne yaptığını zannediyor bilmiyorum ama. Oğlum diyorum, bu sevgi olayı diyorum oğluma. Karşılıklı olunca daha güzel. Yani başka birine seni seviyorum demeye ne dersin? Ya işin şakası tabii. Bence hepimiz yani evlatlarımızı delicesine seviyoruz. Eyvallah. Ama bugün en az 15 sene boyunca yıllığı 1,5 milyon liradan okul parası ödeyen birinin sevgi duygusunu hissetmesi ne kadar mümkün olabilir artık? Yani onu bir konuşalım mı, ister misiniz? Yani bakın, evlat sevgisine cimrilik karıştırmak istemezdim, çok özür dilerim ama 21 yıl radyo sunucusu maaşıyla geçinmeye çalışınca maalesef oluyor. Oluyor. Ve çocukları da bilirsiniz ya. Ama baba, bütün arkadaşlarım o okula gidiyor. O zaman o çocukların anne babasına anne baba de. Biz de evinde sıcak bir çorba kaynayan, iyi kalpli, ebeveyn arayışında olan, buna önem veren, değerimizi bilen bir çocuk bulalım kendimize. Ne dersin evlat? Çocuk ya, bu zamanın çocukları çok enteresan millet, siz de kabul edersiniz ya bunu. Ben bu kadar bencil bir jenerasyon görmedim ya. Yanlış düşünüyorsam yazın bana arkadaşlar. Yani ben evladıma hiçbir şey yaptıramıyorum açıkçası. Ya söylüyorum, dinliyor. Muş gibi herhalde. Ama bildiğini okuyor. Neyse. Onların başına bir zeval gelmesin de tek dileğimiz bu. Umarım bütün çocuklar da ileriki dönemlerinde çok iyi evlatlar olur ya. Vallahi billahi. Pekala, programı sonlandırıyoruz millet. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sundu. Herkese tekrardan iyi haftalar diliyorum. Unutmayın, yarın sabah saat 7'de tekrar burada olacağız. Hoşça kal Kıbrıs.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist Bank.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: kadar kimler?
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.
4: Konfor.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, her yanında, Aveon,
1: Aveon Sigorta. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin başladı. Yeni bir hafta da başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonunun ardından güzel bir şekilde haftaya başladık ve enerji veren şarkılarla güne devam ediyoruz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.
5: Ön bizim ekim.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla enerji keyfindesiniz. Yeni bir hafta başladı. Temmuz ayının artık ortalarındayız. 13 Temmuz tarihler. Yazın ortasındayız. Günün ortasındayız. Umarım pazartesi sendromunuz, stresiniz artık kalmamıştır diye umuyorum. Sabaha sabahların efendisiyle başlamışsınızdır diye de tahmin ediyorum. Özellikle işe gidenleriniz varsa ve şu an gün ortasında enerji keyfiyle keyif aldığınız şarkılar ve konularla güne devam ediyoruz.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere böyle keyifli bilgilerden bahsedeceğim. Bilimsel araştırmalar partnerleriyle her gün fiziksel temas kuran kişilerin daha düşük kan basıncına sahip olduğunu ve ortalama yaşam sürelerinin daha uzun olabildiğini gösteriyor. Araştırmalar tarihte ilk kez genç erkeklerin evlenmeye genç kadınlardan daha istekli olduğunu gösteriyor. Bir araştırmaya göre birbirlerine her gün seni seviyorum diyen çiftler ilişkilerinde daha yüksek mutluluk düzeyleri ve daha güçlü duygusal bağlar kurduğu bildiriliyor. Partnerlerin

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Evet, haftaya yeni başladık ama şimdi bu hafta birbirinden güzel konserler, etkinlikler de var tabii ki de. O yüzden kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Hepsi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta ve Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Pazartesi günündeyiz. Umarım her şey yolundadır. Sendrom yok, stres yok burada ve enerjinizi yükselten şarkılarla güne devam ediyoruz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona söyle.

0: destekler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkan.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Gece ile Enerji Keyfi.
1: Yeşil Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. 13 Temmuz tarihler. Pazartesi günündeyiz. Temmuz ayının ortasındayız. Ve hava sıcaklıkları artık oldukça yükselmiş durumda. Hem klimalara dikkat edin hem de sıcağa dikkat edin. Gerçekten ikisi de çok fazla tehlikeli olabiliyor. Ama bu yaz sıcakları da zaten 1-2 aya kalmayacak, tadını çıkarmakta fayda var. Enerji keyfindesiniz. Hem geçtiğimiz senelerden gelen hem de en yeni en güncel şarkılarla sizleri karşılamaya devam ediyoruz.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hangimiz fotojenik?
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten adamızda çok güzel gelişmeler var. Özellikle Girne Belediyesi sonunda beklenen festivalini açıkladı ve sanatçılar yine dop dolu. Gerçekten Buraylar, Hayko Cepkinler, Yıldız Tilbeler, Dumanlar, kimler var. İnanılmaz bir Girne Festivali bizleri bekliyor. Detayları zaten ben Gişe Kıbrıs'tan da takip edeceğim. Biletleri, bilet satışlarını sizlere de aktarıyor olacağım zaten. Ama gerçekten güzel bir sezon hala bizlerle ve çok güzel isimler, çok güzel konserler, etkinlikler adamızda gerçekleşiyor. Ne şanslıyız. Müziğin en iyisi de sürekli sizlerle bu frekansa buluşmaya devam ediyor.

0: hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
4: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve son zamanlarda artık böyle manifestten sonra özellikle birçok grup çoğaldı. İşte kızlı erkekli gruplar, sadece kız grupları ve çok başarılı işlere imza atıyorlar. Onlardan biri Aura ile tanıştık. Tuzak şarkılarını bizlerle buluşturdular. Gerçekten böyle yeni nesil gümbür gümbür geliyor ve inanılmaz şarkılarla, inanılmaz projelerle geliyor. Gerçekten bayağı bir başarı var ve sizlerle buluşturuyoruz. Sıcağı sıcağına Aura'dan Tuzak

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla 15.08 olduğundan itibariyle saatler enerji keyfindesiniz ve şimdi yeni saati karşılamışken sizleri harika bir miximiz karşılayacak. Sevdiğiniz şarkıların sevdiğiniz bölümlerinden oluşan böyle tatlı tatlı birleşen parçalarda, yani nakaratlarının birleşimiyle bir mini miximiz sizleri karşılıyor. Enerji keyfi devam ediyor.
0: Enerji, enerji, mini mix, mini mix, Korinyum sunar. Enerji, mini mix, mini mix.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Simge sayesinde Zeki Arku'nun bu güzel sesine ve gerçekten başarısına daha da hakim olduk. Zeki Arku'ndan önce Aleyna Tilki ile de çalışmıştı. Yine Edis sayesinde tanıdığımız bir sanatçı, daha doğrusu sayesinde demek olmaz tabii ki de, sanatçının kendi başarısıdır ama düet projelerinde yer aldığı için ismini duyduk diyelim. Baran Mengüç ve Edis ortaklığı Ay Yaş şimdi sizlerle.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
3: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla bu güzel pazartesi gününde enerji keyfinin sonuna geldik. An itibariyle sizleri Türkçe pop'un en iyi isimleriyle ve en iyi şarkılarıyla baş başa bırakıyorum. Yarın gün ortasında 13-16 arası bu frekansla buluşuyor olacağız. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

0: bir yere ayrılma.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

lira. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA süpermarket.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539-112-1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Teknoloji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

hayatı ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Hey!

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece 590 lira.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Hayır.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji. Oh.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
4: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bitmeyen ızdırabım. Niye sevdim, ben ne yaptım, unutuldum, kayboldum.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Enerji. Sadece hit müzik.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.